0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Milli dayanışma yasa teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Liderler görüşmede süreç yasa teklifini değerlendirdi. Çerçeve yasa teklifiyle suçlarda ertelemeler olacak. PKK yönetici kadrosu ise kapsam dışında. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Diğer yandan DEM Parti eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye yolu açılacak mı sorusu da gündemde. DEM Parti sözcüsü Doğan, yasa teklifine attığımız imzalar ortak gideceğimiz için atılmış imzadır, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de düzenlendi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuk yasası teklifinde ilk iki madde kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve bombalı suikastla hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan bazı olaylar var, devlet isterse her olayı ortaya çıkarır. Biz bu süreci samimiyetle yürüteceğiz, dedi. Aziz İhsan Aktaş davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil iki şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli de tutuklandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmasında ifade verdi. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğe yapılan bağışlar mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin bağışları tek tek listelendi. Savcılık bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretine gidiyor. Çanakkale'de bir binada yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirdi, annesi yoğun bakımda. Suriye, Şam'da yolcu otobüsüne bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. İran destekli Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı, yerleşim bölgesine yönelik saldırıda 11 sivil yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum, Hürmüz'de henüz anlaşma yok, dedi. İran'sa zorbalık başarısız bir strateji, taahhütlerinizi yerine getirin, yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Müslüman aday Abdul El-Sayed'i komünist, nefret dolu bir İsrail karşıtı olmakla suçladı. Besteci ve şarkıcı Toygar Işıklı, piyanist besteci Büşra Kayıkçı ve şarkıcı Edis Görgülü, müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödülü olan Grammy'nin jürisine seçildi. Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi. Araştırmacılar, bu virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceğini savunuyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Seninle çektirdiğimiz fotoğrafı ben dükkanıma koydum. Her gelen geçen soruyor. Bu kim be diyor.
2: İbrahim bayağı sapık çıktın sen. Sağolsun. Yok şaka yapıyorum canım. Latife. Lakırdı bunların hepsi.
3: Sen bizim yöresel tatlarımız gibisin.
2: Mesela keşkül?
3: Hayır öyle değil. Mesela seni dinleyen seni seviyor, biliyorlar. Hani yöresel tatlarda da öyle değil mi? O yöreye aittir, o yöre bilir sadece. Yani
2: daha aidiyet duygusu var diyorsun. Enteresan bir tat.
3: Mesela misafirimiz geldiği zaman şöyle bir tadımız var. Hani yöresel tat diyorsun, tadına baktırıyorsun. Beğeni, o çok güzelmiş diyor. Bana dayatsana diyor ya da tarifini alıyor.
2: Ben yedirtmem kendime.
3: Burada arkadaşlarımızı seni öneriyoruz. Bir dinleyen bir daha dinliyor. Tadına bakan senden vazgeçemiyor.
2: Tövbe estağfurullah. Hanımefendi bu nasıl lakırdıdır? Yine bak lakırdılara sokuyorsunuz beni.
1: Hayatım boyunca ilk defa bir canlı yayına katılıyorum. Yaklaşık bir 20-25 kez falan aradım.
2: O da bana denk geldi yani. İlk canlı yayınım ben.
1: Ya mesela ellerimi nereye koyacağımı bilmiyorum şu anda. Neden öyle bir heyecan var.
2: Direksiyonu tutacaksın işte. Nereye koyacaksın? Sen bu arada kulaklıkla mı konuşuyorsun?
1: Yok, normal.
2: Çok güzel. Plakayı alıyorum hemen. Şaka değil Emre.
0: Doğan canlı yayında.

0: herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızdan itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 7 Ağustos, günlerden cuma ve yeni günü yine beraber paylaşalım diye. Hayırlı cumalar, günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu güzel bir gün olsun inşallah. Hafta sonu çalışmayanlar için bugünün motivasyonu ayrı. Aa bak, aha, ah, bu hafta da bitti. Aha, Dolayısıyla bugün daha hani böyle pazartesi sendromu falan diye gezinenler, cuma günleri ay hafta sonu geldi neşesiyle başladı güne. Sabah sabah amma kafa açtım be Doğancan diyenler, ay siz sanki çok şeysiniz diyor ve hemen önce yoklamamızı alıyoruz. Efendim, kim nereden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı gelen mesajları paylaşacağım. WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. Birazdan da günün konusuyla beraber telefon bağlantılarıyla karşılıklı has bir hale başlayacağız azizim.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan. Ben Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı yıllardır her cuma günü olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda tavsiyeler, öneriler veriyoruz cuma günleri. Hayata dair ya da işte ne bileyim belki işte okuduğunuz, izlediğiniz, yediğiniz, gezdiğiniz, deneyimlediğiniz bir şeyler üzerinden. Ya da işte arkadaşlar bakın ben şöyle bir hayat tecrübesi edindim, o yüzden size de en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Normalde fikrini sormadığımız insanların bize akıl vermesi çok haz ettiğimiz bir durum olmamakla beraber bugün meydan sizin, at koşturabilirsiniz. 0212 3, ay at demişken buradan bütün Karslı hemşerilerime de bir kez daha günaydın. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Hızlıca yoklama turuna geçeceğiz 20 saniye sonra.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
0: Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor? Maşallah maşallah bir sürü mesaj var, o yüzden okuyabildiğim kadarıyla. Ya Allah! Adana'dan Hülya, kahvemi yaptım, keyifle seni dinliyorum demiş. Oley! Ay bu yaz olmadı sanki ya, tekrarlasa mı artık demiş, tekrarlasa mı acaba demiş Mine. Değil mi? Al bak, Ağustos'un ortasına geldik neredeyse. Kilis'ten Ahmet günaydın, selamlar. Gaziantep'ten Yusuf, dün eşim yazmıştı, bugün de ben yazayım dedim. Seni keyifle dinliyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma moral ve motivasyon olması açısından senin aracılığınla... Otizm Yaşam Becerileri Derneği ve Otizm Spor ve Yaşam Köyü'nde çalışan tüm değerli ekip arkadaşlarıma günaydın demiş. Vay Yusuf, selamlar, ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Celal yazmış, valla sabahları senin sesini duyunca sanki bayram havası oluşuyor içimde, iyi ki varsın dostum demiş. Celal, hafta içi her gün yayında olduğuma göre o zaman her gün bayram ha?

Ya Doğancan, senin canın hiçbir şey sıkılmıyor mu ya? Her gün nasıl bu kadar neşeli olabiliyorsun? Maşallah maşallah, ne zaman dinlesem vallahi benim de enerjim yerine geliyor demiş Yasin. Yasin, ekmek parası be. Yani tabii benim de tadımın kaçtığı günler çoğunlukta bu memlekette yaşayıp. Ama ne yapacaksın? Bana da hakikaten terapi alanı gibi burası. Sıfırlıyorum en azından her sabah kendimi. Rize'den Çorlu'ya seyir halinde, tatil bitti, eve dönüş günaydın demiş Esat. Eskişehir'den Filiz günaydın. Rotterdam Amsterdam yolunda seni dinliyorum diyen sevgili Hakan. Beni bugün oğlum ve babasıyla işe bırakacak. Ona günaydın der misin demiş Kayseri'den Osman Rüzgar. Günaydın. Gemlik'ten yazmış Elif Ada, annem ve babamla işe giderken dinliyoruz demiş. Bursa'dan Nurhan, sanayide debriyaj yapıyoruz günaydın demiş. Nurhan günaydın. Tural yazmış, Azerbaycan Şeki'den dinliyorum seni. Günaydın. Kayseri'den yine seninle uyandık, bir gözüm kapalı ama sendeyiz kara çocuk demiş Venhar. Kara çocuk mu? Gerçi evet, beyaz olduğum söylenemez de kara çocuk da denmez sanki be Venhar. Aşk olsun. Bursa'dan Huriye günaydın. Kavacık'tan göz hastanesine gidiyoruz. Annem Yıldız, ben Pınar, kızım Asya ve abim Metin. Annemizi hastaneye götürürken seni dinliyoruz demişler. Çok geçmiş olsun. 2 yıldır dinliyorum seni Doğancan. Vallahi çok iyi geliyorsun. Bugün benim doğum günüm. Rica etsem Özlem Tekin'den Hep Yek şarkısını çalar mısın? Kız nerede aklı? Doğum günü ya, kendi kendine dağları deldim tek başıma. Değil mi? O yüzden mi istiyor? Dur tamam, şey yapayım. Şuradan şunu şuraya, şunu şuraya. Bugün bir de cuma günü olduğu için. Ay ne alaka, bunu kopyaladı. Başka bir şey. Neyse tamam, çalacağım. Tamam çalacağım. Dur bakayım, bari şunu fon müziği yapayım kendim. Ay bütün her şeyi karıştırdım ya. Tamam dur. Şöyle yapalım. Evet, madem Azerbaycan dedik az önce, o zaman buradan bütün Azerbaycan'dan dinleyenlere de ayrı bir selam olsun. Ben Karslıyım ama Azerbaycan kökenliyim. Bilmeyen bütün hemşerilerime de buradan

değil mi ya? Herkes yazmış Doğan Can o şarkı o şarkı değil ki diye. Hep yek şey değil değil mi? Dağları del o başka o başka. Hep yek şey de. Bundan neyle hep yek. Hep tek tamam doğru. Sabahında 7:30.

0: Ben böyle her sabah sanki burada kadınlar matinesi yapıyormuş gibi hissediyorum. Niye? Niye öyle? Hep böyle şey olmak durumunda ya tabii yani. Ben burada güne güzel başlayın diye enerjisi yüksek bir şekilde ca ca ca ca ca ca şarkılarda olabildiğince hareketli. Ama böyle az önce mesela bu Azerbaycan mahnısını çaldım diye böyle bir sürü şey mesajları gelmiş. Oh iyi geldi oynuyoruz falan diye. O yüzden ama iyi be vallahi zaten o kadar çok hepimizin hem kişisel hayatlarında derdi hem dünyanın memleketin derdi. Geçim derdi işte ne bileyim etrafımızdaki yalanlar dolanlar şerefsizler falan filan derken biraz gerçekten hani görmezden gelmeye, yokmuş gibi davranmaya da ihtiyacımız var diyor ve haydi ilk telefonumuzu alıyoruz. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, günaydın Doğan Can'cığım. Ben İlker abla.
0: Ay, Datça'dan sabah güneşinin doğumuyla yürüyüşünü aynen yapmaya çıkmış bir İlker Hanım.
1: Ay kurban olurum, sağ ol canım.
0: Ne haber, ne vallahi var ne yok, yolunda mı her şey?
1: Teşekkür ediyorum. Be güzelim, işte senin demen önce anlattın ya. Boş verin, oynayın, kadınlar makinesi he. Zaten hayat böyle. He. Aynısına katılıyorum, arkandayım, öyle işte.
0: Allah razı. Sen benim arkamdaysan benim sırtım yere gelmez ülkeler. Peki hadi senle siftahımızı atalım. Nedir acaba önerin?
1: Şimdi senin dinleyicilerin genelde genç. Onun farkındayım. Naçizane ben de 70 yaşındayım.
0: Ama her yaştan insan var da hani ortalama ama, olarak ama belki 30-40.
1: Evet. Hı-hı. Daha genç. Şimdi ben kızımı anneliğe adaylığımı koyduğumda ben karar vermiştim. Bunu kuralları şeyleri öğretirken lütfen kızım yapma ama niye yapma işte hmm. Eline bıçağı alma kesersin kanar doktora gider arabanın önüne oturma niye oturması şimdi bakıyorum sağımda solumda da oturma arabanın kapısını kapat hiç arkaya hayır
0: sürekli direktif var ama nedenlerini açıklamıyorlar
1: evet evet evet dolayısıyla çocuklar agresif iyisiz demeyi dilim varmıyor da o safhadalar
0: inada,
1: yani.
0: İnada bindiriyorlar makul evet. Ve mantı yani benle bir savaş yani bana bunu yapma diyorsa inadına yapacağım diyor ama aha, daha lisanı münasip olması lazım.
1: Bravo. O deniz kenarında görüyorum da çok üzülüyorum yani bu gençlik çok başka bir gençlik ama nacizane şimdi yeni anne olmuşlar yeni baba olmuşlar küçük çocuklarına lütfen bir şey yapma dediğinde neden yapmadığımı izah etsinler. Çok faydasını görürler. Yani şimdi kızım bir şey yapma dediğin zaman biliyor. Yani benim kızım 32 yaşında. Ha. Bir de bunu şeyini şöyle aldım. Daha 4 yaşındaydı yatağını kapatıyordu. Herkes kızıyordu bana. Sen nasıl annesin? Nasıl kapattırıyorsun? Hayır. Onu kapattığı yatak oldu ama ben o gittikten sonra tekrar çarşafı yastığı neyse yapılması gereken
0: yerden. Ama zaten en azından o çabaya girmesi, o sorumluluğu tabii, bilmesi doğru, açısından bravo. Önemli. Aynen. Doğru.
1: İlkokul 2'deydi bavulunu kendi hazırlıyordu Datça'ya gelirken. Hmm. Ha onun hazırladığı bavul değil ben onu tekrar değiştiriyordum falan ama
0: sen bir hele bir yap ben de gerisini ha. Hallederim. Evet ha. Doğru.
1: Ben bunları öneriyorum çok faydasını görürler. Kızım şimdi bana teşekkür ediyor. İyi ki anneciğim sen beni böyle büyütmüşsün diye teşekkür ediyor.
0: Ne güzel. Gerçekten ama çok anladığım kadarıyla tabii Ülker abla sen biraz daha bu konuda iletişime açık bir şekilde hani konuşarak evet. Halletmişsin. Aslında evet. Orada temelinde baktığımız zaman bu bahsedeceğim okul okumak vesaire falan değil lütfen kimse yanlış anlamasın. Biraz gerçekten anne babanın da bilinçli olması daha eğiterek daha öğreterek daha sonrasını düşünerek hareket etmesiyle alakalı bir şey. Daha bilinçli ana baba olsa keşke herkes diyor. Çok evet. Teşekkür ediyorum Ülker ablacığım. Sağ olasın.
1: Her şey gönlünce olsun.
0: Hepimizin.
1: O zaman kocaman iyi hafta sonları diliyorum. Ve öpüyorum.
0: Ama yok. Güzel bir sağ.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
0: Günaydın. Çok tatlı. Ülker abla benim çok eski dinleyicim. Artık bazı dinleyicilerimi böyle ses tınısından hemen tanıyorum zaten. Günaydın Doğan Can'cım diye girdiği zaman hadi diyorum Ülker.

0: Şeker abla. O Datça'da yaşıyor. Her sabah yürüyüşünü yaparken biliyorum. Bazı mesela dinleyicilerim var fix. Her sabah mutlaka mesajını yollar. İşte şu şehirden bu falan diye bana da böyle kodlanmış isimler var. O yüzden Allah muhabbetimizi, her gün oluşturduğumuz bu sohbeti daim eylesin inşallah diyor. Ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Hemen ardından sohbetimize kaldığımız yerden. Bugün bir de bir sürü yeni şarkı var. Onlardan da çalacağım size. Kız o ne biçim saç? Nazlı girdi de stüdyoya yiyin, ne oldu sana? Yıkadın kurutmadan mı çıktın?
1: Ya kabardı saçlarım, böyle dolaşıyor.
0: Ana, bir tane bir cadı vardı aynı onun. Herhalde ıslak kurumasını bekliyorsun. Aa, deli. Evet, kısa bir...
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: belli olan bir Tarkan şarkısı.
1: Bu gönüle bir daha da sanmamazım geçer.
0: Ama her halinden yine belli olan Tarkan'ın söylemediği olan Reymen şarkısı.
1: Ben de sevmem bir daha, sevmem olur biter.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Şimdi hepinizin ilk kez dinleyeceği bir şarkı çalacağım. Cuma günleri bilmeyenler için müzik piyasasına yeni şarkıların çıktığı gündür. Aslında Perşembe 23.59'dan sonra Cuma 00'da, yani dün gece yeni şarkılar yayınlandı. Zaten hani böyle yakından radarında olanlar bilirler. Cuma günleri yeni şarkılar çıkıyor diye. Ben bundan 3-5 gün önce şimdi çalacağım şarkının böyle ilk 10 saniyesini çaldım yayında. Dedim tamam çıksın öyle çalayım adam akıllı. Mert benim çok yakın arkadaşım, Mert Çodur. Ve duyduğunuz birçok şarkıda da onun imzası var. Hit olmuş ve herkesin böyle baştan sona ezber eşlik ettiği birçok şarkıda imzası olan isimlerden bir tanesi ve ben bu şarkıyla beraber onun adını daha fazla duyacağınıza eminim. Uzun bir aradan sonra o enerjiyi tekrar yakalayan sevgili Ayşe Hatun Önal'la bir düet yaptı. Şimdi şarkıyı dinleteceğim size. Bakalım sevecek misiniz? Sevseniz iyi olur çünkü her gün çalacağım. Yorumlarınızı da yazın bana, merak ediyorum. Ha iyi olmuş ya da yani daha önce iyi de yani hani falan filan diye bana WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Ayşe Hatun Önal ve Mert Çodur ortaklığı çıktı yangınlar. İlk kez süper.

0: dam.
1: Ben tabii bu şarkı biteli oldu 1,5-2 ay. Sürekli arabada bangır bangır dinliyorum. Trafikte falan böyle sürekli benim arabamdan bu ses yükseliyor. Ama bugün itibariyle artık yayında yorumlarınızı görüyorum. İyi de yazan çok. Yani Doğancan çalarsan dinleriz yazan da var. falan filan evet. Göreceli bir şey tabii. Ama bazı şarkılar böyle dinledikçe daha çok sevdiriyor kendini diyebiliriz. Mert'le konuştum geçenlerde şey yapacağız. İlk fırsatta böyle gitarıyla gelecek. Yayında böyle canlı canlı bir şeyler de yapacağız beraber. Performansı iyidir. Çok iyi şarkı söyler Mert'cim. Haydi 3-5 mesaj paylaşalım. Habere gitmeden rastgele bir telefon daha alacağım. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-6212 212-368-6212 varsa fayda sağlayacak bir tavsiyeniz buyursunlar. Doğancan sen bizim sabah şekerimiz değil sabah kahvemizsin diyen sevgili Elif. Sağ ol. Şekerli mi yoksa sade mi?

Birinin size yapamazsın demesine asla kulak asmayın. Asla. Onların yapamazsın dediği her şeyi yapabilecek güçte olduğunuz için size yapamazsın diyorlar. Korkmak sizi sadece yavaşlatır diyen sevgili Seher, günaydın. Teşekkürler. Hangi Instagram Reels'ından aldın? Doğru söylüyorsun. Annem Sibel'in önerisi, kötüyle kötü olma, şerefsizle şerefsiz olma. Onu görmezden gel, yoksa verebileceğin en büyük cevap sessiz kalmaktır diyor Ecrin.

0: bari bir telefon daha gelsin. Alo. Alo.
1: Geliyor mu sesim?
0: Evet. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Merhabalar. Berkay ben.
0: Hoş geldin Berkay. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Denizli'den arıyorum sizi.
0: Kaç yaşındasın Berkay?
1: Yaşım 29.
0: Modern bir isim yani bu Berkay ismi, bu şarkıcı Berkay'ın kendi ismi mi acaba yoksa sahne adı mı bilmiyorum da hani sanki böyle Berkay yani bir 30 yıldır var doğru, sen böyle hani ilk Berkaylardan olabilir misin acaba ya?
1: Ya şöyle,
0: hani sen şeye denk geldin mi hiç, 60 yaşında 70 yaşında bir Berkay duydun mu hiç?
1: Hayır, hiç duymadım.
0: Değil mi yani daha son
1: herhalde
0: yılları.
1: Herhalde öncüsü olacağız.
0: Hadi bakalım hayırlısı, ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Ben bir yatırım şirketinde çalışıyorum. Yani. Özel bir şirkette yani yatırım danışmanlığı yapıyoruz.
0: Parası olan adam geliyor diyor ki ya bende bu kadar para var ama ne yapacağımı bilmiyorum gibi mi?
1: Gibi evet.
0: Sen de milletin ocağına incir ağaca.
1: Yok yani onu yapmamaya çalışıyoruz tabii ki de ama piyasa biliyorsunuz yani iki ucu olan bir piyasa.
0: Evet. Ondan dolayı. Doğru. Aynen. Peki nedir önerin tavsiyen Berkay? Buyursunlar.
1: Benim önerim şudur. Kesinlikle akraba da olsa, kesinlikle arkadaş da olsa hiç kimsenin ortak iş yapmamasını tavsiye ediyorum.
0: Olabildiğince tabii. Yani kimse zaten bence çok heveslisi olduğundan değil de bazen bir gücü paylaşmak gerekiyor. Ya maddi ya da iş yükü olarak baktığın zaman mecburiyetler oluyor bazı işlerde ama yani tırnağın varsa başını kaşı diyorsun özetle.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü bazen de çok fazla bir fikre veya bir olaya yükselebiliyoruz. Hadi yapalım, hadi edelim şöyle böyle ama finali her zaman iyi bitmiyor diye düşünüyorum. Bu benim kendi
0: sen
1: fikrim.
0: Sen bu durumdan muzdarip olanlardan mısın?
1: Yani bunları yaşadım. Birkaç kere yaşadım. Maalesef çok tez canlı olmamızdan kaynaklı. Arkadaşlık ilişkilerine değer vermemizden kaynaklı. O yüzden bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun dediğiniz gibi tırnağımız varsa başımızı kaçıracağız.
0: Evet. Büyük konuştunuz ve kaybettiniz. İlk fırsatta yeniden dolandırılmak üzere diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Hadi bakalım. Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün...
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Milli dayanışma yasa teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Liderler görüşmede süreç yasa teklifini değerlendirdi. Çerçeve yasa teklifiyle suçlarda ertelemeler olacak. PKK yönetici kadrosu ise kapsam dışında. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Diğer yandan DEM Parti eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye yolu açılacak mı sorusu da gündem. DEM Parti sözcüsü Doğan, yasa teklifine attığımız imzalar ortak gideceğimiz için atılmış imzadır, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de düzenlendi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuk yasası teklifinde ilk iki madde kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve bombalı suikastla hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan bazı olaylar var, devlet isterse her olayı ortaya çıkarır. Biz bu süreci samimiyetle yürüteceğiz, dedi. Aziz İhsan Aktaş davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil iki şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli de tutuklandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmasında ifade verdi. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğe yapılan bağışlar mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin bağışları tek tek listelendi. Savcılık bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretine gidiyor. Çanakkale'de bir binada yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirdi, annesi yoğun bakımda. Suriye, Şam'da yolcu otobüsüne bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. İran destekli Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı, yerleşim bölgesine yönelik saldırıda 11 sivil yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum, Hürmüz'de henüz anlaşma yok, dedi. İran'sa zorbalık başarısız bir strateji, taahhütlerinizi yerine getirin, yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Müslüman aday Abdul El Sayed'i komünist, nefret dolu bir İsrail karşıtı olmakla suçladı. Besteci ve şarkıcı Toygar Işıklı, piyanist besteci Büşra Kayıkçı ve şarkıcı Edis Görgülü, müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödülü olan Grammy'nin jürisine seçildi. Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi. Araştırmacılar, bu virüsler gelecekte hastalıkları iyileştirebileceğini savunuyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper
1: FM. Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim, radyolarınızdan itibariyle.
2: Doğan canlı yayında.
1: Her cuma sabahı olduğu üzere bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa, deneyimlediğiniz bir şey ya da tecrübe ettiğiniz bir durum üzerinden size önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası da 0531 785 9080. 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha. Yep. Bak, az önce Berkay bağlanmıştı ya. Hani var mı acaba ileri yaşta bir Berkay diye sormuştum. Melih yazmış, diyor ki Doğancan ben taksi şoförüyüm. Daha dün ismi Berke olan 70 yaşında birini aldım araca. Çok şaşırdım. Uygulamadan çağırmıştı, ismini orada gördüm. Sordum, dedim bu sizin adınız mı yoksa hani çocuğunuz falan mı çağırdı taksiyi diye. Yo dedi, deyip kendi isminin hikayesini de anlattı. O zaman Türkiye'nin ilk Berkesi o abimiz herhalde. Bursa'dan Derya, günaydın. Yollardayız, senleyiz diyen Filiz ve Özlenme de selamlar. Günaydın arkadaşlar. Benim önerim bir günde konu olarak sana soru günü yapalım. Güzel olur. Mesela en büyük yayın kazan nedir gibi. Ama bayram, zaten uyduruyorum yani bu soru üzerinden. En büyük kazamı bir daha burada anlatıp niye kendime sıkıntıya sokayım? Var. Ben bir kere mikrofonu açık unutup sövmüştüm birine. Ve o biri Türkiye'de bir tane. Çıt çıt çıt çıt çıt. Yanlış anlaşılmasın, bir şarkıcı. Hani o ismi çok orijinal bir şarkıcı. Ve hani başka ondan yok. Dolayısıyla muhatap da o yani. Soyadını vermeden, adını vererek mikrofona çık kalmış. Şahsına da değil bu arada ya. Bulamadım şarkısını. Nerede olan bu? Diye sonra ne oldu? Bir hafta radyo kapanmıştı. İlk çalıştığım radyo. İyi beni kovmadılar ha. Allah razı olsun. O gün eğer beni şu çenem yüzünden kovmuş olsalardı bugün ben yoktum. Ya.

Ajdara mı sövdün demiş Şevket. Ajdara sövmeyen mi var Şevket? O yüzden radyo kapanmazdı ya. Keşke ajdara söveydim. Ama ipucu vereyim. Ya da vermeyeyim ya. Doğancan, polisler tam kapıya gelmişti geri döndüler diye bir sürü mesaj görüyorum. Sus. O yüzden açıklama yaptım ben de.

0: Hadi gelsin bakalım bir telefonda. 0212 368 62 12 not alamayanlar için canlı yayın telefon numaram. Kim var açımızda? Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Aynur ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Aynur?
1: Normalde Adana'da yaşıyorum ama şu an Antalya Alanya yolundayım.
0: Tatil mi?
1: Tatil dönüşü diyelim maalesef.
0: Hey Aynur. Haydi bugün öneri günü. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Valla benim önerim, mutsuzsan yerini değiştir, ağaç değilsin. İşin de olsa, eşin de olsa, kim olursa olsun mutsuz olduğun yerde bırakacaksın.
0: Ağaç değilsin, mutsuzsan yerini değiştir. Doğru. Evet. Bunu uygulayabildin mi sen peki? Yani ben şöyle bir karar aldım mutsuz olduğum için dediğin spesifik bir şey söyle bize.
1: 13 yıllık evliliğimi bitirdim.
0: Helal.
1: Hayatımın aşkıyla tatil yapıyorum.
0: Bir de yanında adam.
1: Hadi.
0: Güzel. Ne kadar oldu tanışalı?
1: 3 yıl oldu.
0: He.
1: 3 yıl oldu ama sanki bugün tanışmış gibiyiz.
0: Ha, o heyecan hep var yani. Evlendiniz mi yoksa hala manitasyon mu?
1: Evlendik.
0: İyi hadi, gözün aydın. İnşallah. Bir şarkı var ya Cem Karaca'nın. Bu son olsun, bu son.
1: Kesinlikle öyle.
0: İyi hadi, Allah daim etsin. Gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Evet, az önceki bahsettiğim gündemle alakalı herkes bir tahminde bulunuyor. Hiçbirinizin yazdığı doğru değil. Ben bu arada ne kadar saygı duyarım, bu arada yeri gelmişken söylemek isterim. Ajda'ya ne kadar güzel şarkıları vardır, ne kadar harika işler yapmıştır. Bugün bir Ajda Pekkan şarkısı çalarım size ilerleyen dakikalarda. Teşekkürler, susun artık. Ama öncesinde ben bunu bir ay önce, iki ay önce falan yayında çaldım. Oha, Doğancan böyle bir şarkı vardı diye bir sürü mesaj gelmişti. Şimdi de öyle aklıma geldi, çalayım bari. Sizi genç kızlık günlerinize ışınlıyorum.

0: Ulan Doğancan, baban da mı radyocuydu be? İyi geldi he? Allah'ın pınlan gel. Tamam, sen söyleme. Evet, bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212-368-62-12. Yavaş söylüyorum. 0212-368-62-12. Ya da WhatsApp'tan yazın. 0531-785-90-80. Minnoş bir ara, hemen ardından devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan
1: reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde.
2: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı tavsiye edeceğiniz, önereceğiniz ne varsa her cuma sabahı olduğu üzere 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın. 0531 785 90 80.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bak kızmayın ama. 20 saniye. Hadi sayıyoruz. 1, 2...
3: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: 19-20. Bile değildi yani hatta.
0: Sevgili dinleyicilerim, öneri günü. Önce gelen mesajlara bakalım, hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha alacağım. Hemen hızlıca şöyle gelen mesajlara bir göz atalım. Bakalım kimler kimler nerelerde. Her sabah Kocaeli İstanbul arası seni dinliyoruz ve seviyoruz demiş İsmail ve Enes. Günaydın arkadaşlar. Teşekkürler. Acun Ilıcalı bu kadar reklam vermiyor demiş Seyfo.
1: Ay abartmayın ya, Allah Allah. İyi, ay başında toplanır mayışımı siz verirsiniz o zaman.
0: Benim önerim, haftada bir kez yeni bir şey deneyin. Yeni bir kafe, yeni bir yemek ya da yeni bir rota. Küçük değişiklikler hayata renk katar, şükür sebeplerinizi artırır diye mesaj yollamış sevgili...

şarkıları çaldığımda şey dönemlerine gidiyorum hissiyat olarak. Kaset dönemi bitmiş, CD'ye yeni yeni geçilmiş. Ve bazı bilgisayar dükkanları var ama henüz böyle laptoplar falan da yoğunlukta değil. Daha böyle masaüstü bilgisayarların olduğu. İşte disketten yeni kurtulmuşuz, CD'ye de geçmişiz. Ve ama böyle telefonlarımız o kadar akıllı değil. Müzik dinlemek istediğimiz zaman birkaç müzik kanalı var. Oralar açılıyor, radyolar dinleniyor. Ya da istediğin şarkıları dinleyebilmek için o bilgisayar dükkanlarına karışık MP3 CD doldurmaya gittiğimiz dönemler. Bu da 2000-2005 arasına tekabül ediyor değil mi tam olarak? Bu şarkı da mesela o dönemlerin şarkılarından. Karışık CD doldurulur. Hey gidi. Ne güzeldi 2000'lerin başı. Değil mi? 2026'da da aldık dijital müziği diye şey yapayım, siz anlarsınız. Niyazi günaydın, selam. Vallahi sabahlarımızı aydınlatıyorsun, iyi ki varsın demiş. Eyvallah. Doğancan, Emrah'ın annesi yaşıyor mu ya? Emrah çalınca aklıma geldi. Emrah da tescilli ana kuzusuydu diye bir mesaj yollamış birisi. Değil mi? Onun öyle türlü mevzuları vardı. Doğancan sen o kadar yaşlandın mı ya demiş Seyit Ahmet. 92 doğumluyum ve 2000'lerin başını çok iyi hatırlıyorum. Yani çok net bende o günler.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Yusuf ben.
0: Hoş geldin Yusuf. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Bursa'dan arıyorum.
0: Ufak tefek taşlar. Ne iş yaparsın?
1: Ne yazık ki bankacıyım.
0: Aa, niye öyle dedin? Çok mutlu değil misin işinde?
1: Ya genel olarak sektörde şu an beni dinleyen iş arkadaşlarım, meslektaşlarım şu durumdan çok memnun değillerdir diye düşünüyorum.
0: Nedir o durum? Şey mi? Hedefler i̇şte veriliyor.
1: Piyasa koşulları, hedefler, işte bankaların...
0: Pozisyonun ne senin bankada? Ne yapıyorsun?
1: Ben ticari portföy yöneticisiyim.
0: Oo, o zaman senin hedefler daha da milyarlarca. Değil mi?
1: Öyle oluyor.
0: Allah sabrını da verir. Bu ışıltılı hayatı sen seçtin. Yusuf, nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Önerim nedir? Önerim aslında seni ararken de ben böyle direkt arabaya biner binmez dedim hadi bugün bir arayayım. İnşallah dedim ilk telefon da bana düşmez. Bugünün konusu neydi falan neyse ki ilk başta söyledim. Birkaç önerim olacak. Öncelikle olduğumuz yerin kıymetini bilelim.
0: Sen de 10 saniye önce şikayet ediyordun ya.
1: Hayır ben şey demiyorum bankacılık açısından demiyorum.
0: Ne?
1: Yani yaşadığımız şeylerin işte yaşadığımız konumların yaşadığımız hayat şartlarının.
0: Sahibi olduğumuz değerlerin kıymetini bilelim diyorsun.
1: Aynen.
0: Evet doğru.
1: Aile ilişkilerinde çok fazla akrabaların dedikodusuna girmeyelim. Yani kim kiminle ne ilgili konuşuyor ona pek takılmayalım. Biz kime nasıl davranmak istiyorsak, kime nasıl yaklaşmak istiyorsak birilerinin etkisi altında değil de ona duyduğumuz duygusal o iç bağla davranalım.
0: Gerçekten istiyorsak, mecburiyetten yani, ay biri ne yapar ne eder bunu yapmazsam ne derler diye değil içinden
1: aynen
0: geliyorsa.
1: Öyle, aynen bir şey yapmak istediğin zaman yok onun için değmez bilmem ne. İnsanların değeri kendi davranışına göre, sana göre yani bana göre farklı bir değerdedir. Ona göre onların başkalarının verdiği değerle hareket etmeyin.
0: Evet. Yusuf bu biraz şey gibi oldu konuşma. Hani evet verdiğin mesajı anladım da Taksim delisi Cenk'i biliyor musun? O da böyle bir sürü bir şey söylüyor anlamaya çalışıyorsun nedeni. Evet başka bir tane daha önerim var galiba. Dinliyoruz Cenk. Diğeri nedir?
1: Diğeri nedir? Diğeri mevcut şu anki Türkiye'nin ekonomik durumu, Türkiye'nin bütün sosyoloji durumu aslında Türkiye'nin. Yani bir videolar izliyoruz, canımız sıkılıyor, başka şey görüyoruz, ona canımız sıkılıyor. İnanın bence şöyle söyleyeyim ben size, o işte bir kitleye hitap ettiğini zanneden paylaşımlarda biz şişiyoruz bazı şeyleri görüyoruz böyle içimiz şişiyor. Ama emin olun hani bir şey olduğu zaman da hiç kimse ortada kalmayacak. Biz kendi patlamamızla ortada kalacağız. İşte ne bileyim son zamanlarda yaşadığımız işte bu
0: aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra. Anladık. Evet doğru diyorsun. Yani, zaten yıllar içinde neler oldu, neler yaşandı. Hiçbir neler şey sonsuza oldu, kadar neler sürmüyor. Fakat yarattığı tahribatlar, işte ne bileyim bizim ruh halimiz, psikolojimiz, bunun bize yansıması, maddi karşılığı falanı filanı derken günün sonunda şunu fark edebilmek lazım. Olan bize oluyor. Teşekkürler. Sağ ol Yusuf. Şiştik biraz. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ve Cenk de anlatıyor sonra diyor ki elimi köpek ısırdı. Bu arada Ebru Gündeş'in yeni kaseti çıktı. Geçen gün polisler beni yakaladı Mokoko.

Abi senin Türkçeden Türkçe'ye çevirmene bayılıyorum diye mesaj yollayan sevgili Tolgan. Öyle bir efsane video var bu arada Seda Sayın'ın programına. Azerbaycan'dan bir sanatçı konuk geliyor. Ve hani İstanbul Türkçesiyle de konuşmaya gayret ediyor sanatçı. Ve anlaşılıyor yani ne söylediği. Ben şimdi Azerbaycan kökenli olduğum için zaten çok koyu bir Azerbaycan ağzıyla da konuşuyorsa anlarım da. Oradaki hanım gayet böyle hani Türkçe konuşuyor. Yani zaten Azerbaycan Öztürkçe evet ama İstanbul Türkçesiyle de konuşmaya gayret ettiği halde Seda Sayan hiç kimsenin anlamadığını düşünüyor ve onu Türkçe'ye çeviriyor. Aynı şeyi söyleyip duruyor. Benimki duayısı bu oldu. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa buyursunlar dedik. 3-5 mesaja bakacağız. Dancan ben de o bahsettiğin dönemin CD'leri hala duruyor. Ayça, Nev, Aşır hepsi aynı CD'de nasıl bir yelpaze.

0: ver Halil dedim, evine git. Neyse bebek mamamı aldım, evime gittim. İki hafta geçti aradan, pazar günü benim izin günüme denk geldi. Bizim bebek maması yine bitti. Oturduğum mühitte bir market olduğu için tabii normal pazar günleri de artık böyle fresh giyiniyorum. İşte bakımlar şunlar bunlar.
1: Fresh
0: hani,
1: giyiniyor. Fresh ne giyiyor? Fresh short terlik.
0: Aynen short. Hani üstüne böyle hani o yüzden dedim yani. Dedim hani yine arabama bineyim, hem gezmiş olurum hem de dedim tamam. İşte markete uğrayayım, bebek mamasını alayım.
2: Ay git artık he.
0: Bittik. Aynı kasiyer orada. Aha tamam. Dedim. He. Ben sana dedim bunu çıkarırım. Yani ayıptır söylemesi, biraz da yakışıklı bir adamım. Pardon hanımefendi dedim. Geçenki kullandığım kelimelerin aynısını özetledim. Tabii beyefendi, hemen ben depo şefimi arayıp size haber vereceğim dedi. Yemin ediyorum tam 5 dakika benim için o bebek mamasını şey yaptı, arattırdı, getirtti. Ya dedim geçen gün de geldim. Neden böyle bir tavır sergilemediniz? Şimdi ne oldu?
1: Tipiniz müsait değildi beyefendi mi dedi?
0: Aynen.
1: Ne dedi?
0: Ya, beyefendi dedi, emin olun çok yoğunluk. Ya yoğun mu, on değildiniz dedim. Kasadaydınız, ben tek başıma geldim dedim. Böyle konuştunuz. Velhasıl kelam, bağlayacağım şey de şu. O hanımefendiye alımız dememdeki sebep de şu. İnsanları dış görünüşüne göre, yani kılık kıyafetine göre bazen çok aşırı yargılıyoruz. Bu her ortamda gerçekleşiyor. Bunu yapmasak bence daha güzel olur.
1: Halil,
0: diye düşünüyorum.
1: Yarım saat anlattın ve benim buradan çıkardığım tek bir sonuç var. Açık yüreklilikle duymak ister misin?
0: Ama şey, tamam hadi bekliyorum.
1: Sen de yolun yolcususun. Sen ayrıca hiç güven vermiyorsun. Bir, ikincisi günah, evde 5 aylık bebeğin var, kendine gel. Tamam mı? Sana söyleyeceklerim bu kadar. Akraban falan dinliyordur. Yeter, sus artık.
0: Yemin ediyorum artık niyetim yok. O zaman canım. Samimiyetle güvenerek paylaştım.
2: Fatura bana kesildi. Sen gitmişsin, saçını başını şortunu giymişsin, kıza haller hareketler. Ne oldu şimdi?
1: İnanamıyorum gerçekten. Bak bir sürü Konyalı mesaj oluyor. Bu adam nasıl Konyalı, yazıklar olsun yazıyorlar.
0: Ya zaten dışarıdan da bunu söylüyorlar. Hani benim mikserci olduğuma bile inanmıyorlar dışarıdan sorduğun zaman. Hani kendime göre diksiyonum. Hani kendime göre iddialı değilim ama iyidir diye düşünüyorum. Hani dışarıdan da benim bu konuşma işte aman çok kibar da işte bu nasıl mikserci de falan da filan da. Yani bu da benim zaafım, ne yapayım Doğancan, şey
1: ya,
0: vardı ya.
1: Benlik bir şey yok canım, Allah affetsin bize ne.
0: Bir ara şey vardı ya, tek suçum yakışıklı olmak, hani onu diyen bir kadın vardı ya, tek suçum güzel olmak diye.
1: Benimki de. Allah bilir neye benziyor. Neyse iyi, hadi gelsin sonra enerjimiz.
0: Herkese yürekten günaydın.
1: Günaydın, seveyim sizi. Bu arada evet, o gün de fresh giymişim falan dedi ya, o hani free giymişim demek istiyordu muhtemelen, hani böyle özgür anlamında. Kesin Burcu Başak'tı değil mi? Biri yazmış, Doğan Can Burcu Başak'tır bunun diye, keşke sorsaydım ya. Bakayım, ay ne mesajlar. Arkadaşlar sakin olun, şu an birçok dinleyicimin eli ayağı titreyerek yazıyor bana. Doğan Can, Halil'e Konyalım yürü şarkısını çalman lazım. Koca adamın anlattığı hikayeye bak hele yazmış sevgili Aknur. Bence biraz daha konuşursaydın Instagram'ını verecekti abimiz diye.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kelimeden, bir imadan, ses tonundan çok iyi karakter analizi yapıyorsun. Bu durum mesleki bir alışkanlık mı demiş. Aa, röportaj mı yapıyoruz Orhan abi? Bilmem ama siz anlamıyor musunuz? Yani tabii benimki şey de olabilir, ön yargı da olabilir, paranoya da yapıyor olabilirim, tozdan nemde kapıyor olabilirim ama genelde şaşmıyorum herhalde ya. Ha? Bir de bence, şimdi burada kendimi övüyormuş gibi görünmek istemem ama kendimi de öveceğim. Dolayısıyla görünmek de isteyebilirim, sıkıntı yok. Neyse şunu söyleyeceğim. Bence sizin benim programı dinlemeyi sevmenizdeki en büyük neden... o an siz ne düşünüyorsanız o sohbetle alakalı, konuşulanlarla alakalı. Ben de aynı şeyi düşünüp söylüyorum bunu. Ay şimdi yayın yapıyorum. Efendim kırmayalım birbirimizi falan filan diye. Ah evet efendim çok teşekkürler. Aman efendim sepet efendim demiyorum diye bence siz zaten keyifle dinliyorsunuz. Yani aynı anda aynı şeyleri düşünüp söylediğimiz için bence ortak bir enerjide buluşuyoruz. Değil mi? Alo?
1: Doğancan merhabalar.
0: Merhaba, çok tanıdık bu ses. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Tolga, acil sağlık.
0: Acil sağlık ne demek?
1: Acil sağlık ekibi şu an. Yani evlere gidiyoruz. Evde bakım gibi düşün. Ha. Evde sağlık hizmetleri.
0: Bana gelen misin sen? Yok.
1: Yok, sana gelmedim ben daha.
0: Ha, o da Tolga'ydı sanki diye hatırlıyorum. Evet, hoş geldin Tolga. Nereden arıyorsun?
1: Osmaniye'den arıyorum sizi.
0: Ha, gelen çok yazar zaten. Evet Tolga, hoş geldin. Evet, hoş bugünün bulduk. Konusu öneri. Buyursunlar, senin nedir
1: şimdi
0: acaba önerin?
1: Herkesin önerisini dinledim ama benim önerim de sağlıkla ilgili olabilir mi?
0: Bilmem.
1: Şimdi olabilir. Tansiyon hapını kullanmayan insanlar var. Genelde bu kullanmayan insanlara yavaş yavaş pıhtı attığı için hep felç olmuş. Ya sağdan vurmuş ya soldan vurmuş. Lütfen haplarını zamanında içsinler. Mesela akşam 8'de alıyorsa bir gün sonra yine 8'de alsınlar.
0: Tamam da yani bu öneri böyle mi yapılır Tolga Allah aşkına? Haplarını almıyorlar ya sağdan vurmuş ya solda, o ne demek ya? Yani
1: İşte felç olmuşlar.
0: Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Allah bunların eline düşürme bizi, kurban oldu.
1: Amin.
0: Sen peki ATT misin yoksa nereden çıktı da sen bu sağlık işine girdin?
1: Evet ATT'yim.
0: Doğru söyle.
1: Evet.
0: Sertifikan var mı? Bir sağlıkla ilgili bir mezuniyetin var mı?
1: Tabii ki.
0: Ne?
1: Sağlık meslek lisesi mezunuyum zaten.
0: Doğru söyle.
1: Evet, son kararım.
0: Neyse, bana daha böyle esnafsın gibi geldi. Hiç öyle. Yani sonradan biri ambulans almış, içine de seni koymuş gibi geliyor bana şu an.
1: Yok.
0: Doğru söyle.
1: Vallahi öyle değil Doğancan ya.
0: Bak Allah çarpar deme. Cuma günü.
1: Doğancan çok şakacısın vallahi. Allah'ım seni hep güldürsün böyle.
0: Amin amin hepimiz amin. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın Osmaniye'den.
0: Tövbe estağfurullah. Sonra ben bir şey...
2: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize harika bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bugün de gününüz güzel geçsin inşallah. Bir mani olmazsa pazartesi sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye haftayı beraber karşılayacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sabahki yayının özet bir tekrarı da akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de eve dönüş yolculuğunu da size eşlik edecek. 18-19 arası da bilmeyenler için akşam yine yayın tekrarıyla sesim size eşlik ediyor. Beni de Doğan Canlı yazıp Instagram'da bulabilirsiniz. Takip etmeyenlere aşk olsun diyor ve veda ederken tam 12'den vurduğum bir şarkı çalıyorum. Ay Doğan Rafet El Roman Bey amca geliyor ve ben de gidiyorum. Pazartesi sabah tekrar görüşünceye dek işimiz gücümüz rast gitsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. Köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir çevre otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam. Troll'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Temoto yolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tolga Gündüz.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Süper FM.
1: Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımından Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Köprü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: Beşal.
1: Reklam.
2: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
8: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Az önce mesela bu Azerbaycan mahnısını çaldım diye böyle bir sürü mesajları gelmiş. Oh iyi geldi, oynuyoruz falan diye. O yüzden ama iyi be, vallahi zaten o kadar çok hepimizin hem kişisel hayatlarında derdi, hem dünyanın, memleketin derdi, geçim derdi, işte ne bileyim etrafımızdaki yalanlar, dolanlar, şerefsizler falan filan derken biraz gerçekten hani görmezden gelmeye, yokmuş gibi davranmaya da ihtiyacımız var diyor ve haydi ilk telefonumuzu alıyoruz. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, günaydın Doğan Can'cığım. Ben İlker abla.
1: Ay. Datça'dan sabah benim. Sabah güneşinin evet. Doğumuyla yürüyüşünü aynen. Yapmaya çıkmış bir İlker Hanım.
2: Ay kurban olurum, sağ ol canım.
1: Ne haber, ne var ne yok, yolunda mı her şey?
2: Teşekkür ediyorum. Evet güzelim, işte senin demen önce anlattın ya. Boş verin, oynayın, kadınlar makinesi. He. Zaten hayat böyle. He. Aynısına katılıyorum, arkandayım, öyle işte.
1: Allah Allah. Sen benim arkamdaysan benim sırtım yere gelmez bir kere. Peki hadi senle siftahımızı atalım. Nedir acaba önerin?
2: Şimdi senin dinleyicilerin genelde genç. Onun farkındayım. Naçizane ben de 70 yaşındayım.
1: Ama her yaştan insan var da hani ortalama ama, olarak ama belki 30-40.
2: Evet. Hı-hı. Daha genç. Şimdi ben kızımı anneliğe adaylığımı koyduğumda ben karar vermiştim. Bunu kuralları şeyleri öğretirken lütfen kızım yapma ama niye yapma? İşte eline bıçağı alma, keser, kanar, doktora gider. Arabanın önüne oturma. Niye oturması? Şimdi bakıyorum sağımda solumda da oturma. Arabanın kapısını kapat. Geç arkaya. Hayır.
1: Sürekli direktif var ama nedenlerini açıklamıyorlar.
2: Evet, evet, evet. Dolayısıyla çocuklar agresif, tahliyesiz demeyi dilim varmıyor da o safhadalar.
1: İnada,
2: yani.
1: İnada bindiriyorlar makul evet. Ve mantı. Yani benle bir savaş yani bana bunu yapma diyorsa inadına yapacağım diyor. Ama daha lisanı münasip olması lazım.
2: Bravo. O deniz kenarında görüyorum da çok üzülüyorum. Yani bu gençlik çok başka bir gençlik. Ama naçizane şimdi yeni anne olmuşlar, yeni baba olmuşlar. Küçük çocuklarına lütfen bir şey yapma dediğinde neden yapmadığını izah etsinler. Çok faydasını görürler. Yani şimdi kızım bir şey yapma dediğin zaman biliyor. Yani benim kızım 32 yaşında. Ha. Bir de bunu şeyini şöyle aldım. Daha 4 yaşındaydı, yatağını kapatıyordu. Herkes kızıyordu bana. Sen nasıl annesin? Nasıl kapattırıyorsun? Hayır. Onu kapattığı yatak oldu ama ben o gittikten sonra tekrar çarşafı, yastığı neyse yapılması gereken
1: yerden. Ama en azından o çabaya girmesi, o sorumluluğu tabii, bilmesi doğru, açısından bravo. Önemli. Doğru. Aynen.
2: İlkokul 2'deydi, bavulunu kendi hazırlıyordu Dacia'ya gelirken. Hmm. Ha onun hazırladığı bavul değil, ben onu tekrar değiştiriyordum falan.
1: Ama sen bir hele bir yap, ben de gerisini hallederim. Evet doğru.
2: Ben bunları öneriyorum, çok faydasını görürler. Kızım şimdi bana teşekkür ediyor. İyi ki annecim sen beni böyle büyütmüşsün diye. Teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel. Gerçekten. Ama anladığım kadarıyla tabii Ülker abla sen biraz daha bu konuda iletişime açık bir şekilde hani konuşarak evet. Halletmişsin. Aslında evet. Orada temelinde baktığımız zaman bu bahsedeceğim okul okumak vesaire falan değil, lütfen kimse yanlış anlamasın. Biraz gerçekten anne babanın da bilinçli olması, daha eğiterek, daha öğreterek, daha sonrasını düşünerek hareket etmesiyle alakalı bir şey. Daha bilinçli ana baba olsa keşke herkes.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Geliyor mu sesim?
1: Evet. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Merhabalar. Berkay ben.
1: Hoş geldin Berkay. Nereden arıyorsun?
3: Hoş bulduk. Denizli'den arıyorum sizi.
1: Kaç yaşındasın Berkay?
3: Yaşım 29.
1: Modern bir isim yani. Bu Berkay ismi, bu şarkıcı Berkay'ın kendi ismi mi acaba yoksa sahne adı mı? Bilmiyorum da hani sanki böyle Berkay yani bir evet. 30 yıldır var. Doğru. Sen böyle hani ilk Berkaylardan olabilir misin acaba?
3: Ya şöyle.
1: Hani sen şeye denk geldin mi hiç? 60 yaşında, 70 yaşında bir Berkay duydun mu hiç?
3: Hayır, hiç duymadım.
1: Değil mi? Yani daha son yıllar.
3: Herhalde öncüsü olacağız, öncüsü olacağız.
1: Hadi bakalım hayırlısı. Ne iş yaparsın evet. Tanıyalım.
3: Ben bir yatırım şirketinde çalışıyorum. Özel bir şirkette yani yatırım danışmanı yapıyoruz.
1: Parası olan adam geliyor diyor ki ya bende bu kadar para var ama ne yapacağımı bilmiyorum gibi mi?
3: Gibi evet.
1: Sen de milletin ocağına incir ağaca.
3: Yok yani onu yapmamaya çalışıyoruz tabii ki de ama piyasa biliyorsunuz yani iki ucu olan bir piyasa.
1: Evet. Ondan dolayı. Doğru. Aynen. Peki nedir önerin tavsiyen Berkay? Buyursunlar.
3: Benim önerim şudur. Kesinlikle akraba da olsa, kesinlikle arkadaş da olsa hiç kimsenin ortak iş yapmamasını tavsiye ediyorum.
1: Olabildiğince tabii. Yani kimse zaten bence çok heveslisi olduğundan değil de bazen bir gücü paylaşmak gerekiyor. Ya maddi ya da iş yükü olarak baktığın zaman mecburiyetler oluyor bazı işlerde ama yani tırnağın varsa başını kaşı diyorsun özetle.
3: Kesinlikle öyle. Çünkü bazen de çok fazla bir fikre veya bir olaya yükselebiliyoruz. Hadi yapalım, hadi edelim şöyle böyle ama finali her zaman iyi bitmiyor. Diye düşünüyorum. Bu benim kendi
1: sen
3: fikrim.
1: Sen bu durumdan muzdarip olanlardan mısın?
3: Yani bunları yaşadım. Birkaç kere yaşadım. Maalesef çok tez canlı olmamızdan kaynaklı. Arkadaşlık ilişkilerine değer vermemizden kaynaklı. O yüzden bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun dediğiniz gibi tırnağımız varsa başımızı kesileceğiz.
1: Evet. Büyük konuştunuz ve kaybettiniz. İlk fırsatta yeniden dolandırılmak üzere.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Alo, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Aynur ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Aynur?
4: Normalde Adana'da yaşıyorum ama şu an Antalya Alanya yolundayım.
1: Tatil mi?
4: Tatil dönüşü diyelim maalesef Doğan Can.
1: Oh. Hey Aynur. Hadi bugün öneri günü. Nedir acaba önerin tavsiyen?
4: Valla benim önerim mutsuzsan yerini değiştir, ağaç değilsin. İşin de olsa, eşin de olsa, kim olursa olsun mutsuz olduğun yerde bırakacaksın.
1: Ağaç değilsin, mutsuzsan yerini değiştir. Doğru. Evet. Bunu uygulayabildin mi sen peki? Yani ben şöyle bir karar aldım mutsuz olduğum için dediğin spesifik bir şey söyle bize.
4: 13 yıllık evliliğimi bitirdim.
1: Helal.
4: Hayatımın aşkıyla tatil yapıyorum.
1: Bir de yanında adam.
4: Hadi.
1: Güzel. Ne kadar oldu tanışalı?
4: 3 yıl oldu.
1: He.
4: 3 yıl oldu ama sanki bugün tanışmış gibiyiz.
1: Ha, o heyecan hep var yani. Evlendiniz mi yoksa hala manitasyon mu?
4: Evlendik.
1: İyi hadi gözün aydın. İnşallah bir şarkı var ya Cem Karaca'nın. Bu son olsun bu son.
4: Kesinlikle öyle.
1: İyi hadi Allah daim etsin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
5: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Merhaba, Yusuf ben.
1: Hoş geldin Yusuf. Nereden arıyorsun?
5: Hoş bulduk. Bursa'dan arıyorum.
1: Ufak tefek taşlar. Ne iş yaparsın?
5: Ne yazık ki bankacıyım.
1: Niye öyle dedin? Çok mutlu değil misin işinde?
5: Ya genel olarak sektörde şu an beni dinleyen iş arkadaşlarım, meslektaşlarım şu durumdan çok memnun değillerdir diye düşünüyorum.
1: Nedir o durum? Şey mi? Hedefler i̇şte veriliyor.
5: Piyasa koşulları, hedefler, işte bankaların...
1: Pozisyonun ne senin bankada? Ne yapıyorsun?
5: Ben ticari portföy yöneticiyim.
1: O zaman senin hedefler daha da milyarlarca. Değil mi?
5: Öyle olabilir.
1: Allah
5: evet.
1: Sabrını da verir. Bu ışıltılı hayatı sen seçtin. Yusuf nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
5: Önerim nedir? Önerim aslında seni ararken de ben böyle direkt arabaya biner binmez dedim hadi bugün bir arayayım. İnşallah dedim ilk telefon da bana düşmez. Bugünün konusu neydi falan neyse ki ilk başta söyledim. Birkaç önerim olacak. Öncelikle olduğumuz yerin kıymetini bilelim.
1: Sen de 10 saniye önce şikayet ediyordun ya.
5: Hayır ben şey demiyorum bankacılık açısından demiyorum.
1: Ne?
5: Yani yaşadığımız şeylerin işte yaşadığımız konumların yaşadığımız hayat şartlarını.
1: Sahibi olduğumuz değerlerin kıymetini bilelim diyorsun.
5: Aynen.
1: Evet doğru.
5: Aile ilişkilerinde çok fazla akrabaların dedikodusuna girmeyelim. Yani kim kiminle ne ilgili konuşuyor ona pek takılmayalım. Biz kime nasıl davranmak istiyorsak, kime nasıl yaklaşmak istiyorsak birilerinin etkisi altında değil de ona duyduğumuz duygusal o iç bağla davranalım.
1: Gerçekten istiyorsak mecburiyetten yani, ay biri ne yapar ne eder bunu yapmazsam ne derler diye değil içinden
5: aynen
1: geliyorsa.
5: Öyle, aynen bir şey yapmak istediğin zaman yok onun için değmez bilmem ne insanların değeri kendi davranışına göre sana göre yani bana göre farklı bir değerdedir. Ona göre onların başkalarının verdiği değerle hareket etmeyin.
1: Evet. Yusuf, bu biraz şey gibi oldu konuşma. Hani evet, verdiğin mesajı anladım da Taksim delisi Cenk'i biliyor musun? O da böyle bir sürü bir şey söylüyor, anlamaya çalışıyorsun dedim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirdik.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var attığımızda? Alo.
2: Merhabalar.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Konya'dan Mustafa.
1: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben bankacıyım. Bugün bankacılardan gözüne.
1: Söz hakkı doğdu diyorsun ha bana da. Nedir senin pozisyonun peki? Sen ne yapıyorsun?
2: Ben de tarım bankacılığı üzerine çalışıyorum.
1: Mesela Evet. Ne gibi şeyler oluyor sizde? Atıyorum çiftçiler geliyor ve işte bir yatırım yapacak falan filan gibi durumlarda yani mı kredi veriyorsunuz?
2: Yani biz bir de tarım üretici kartlar var. Böyle hasat döneminde ödemeli. Hani tüketicilerin kullandığı kartlar bilirsiniz ki her ay sonunda ya da işte belirlediği tarih aralığında her ay düzenli olarak ödenir. Tarım üretici kartlar yılda bir ödemeli olabiliyor ya da 6 ayda bir ödemeli. Hasat dönemine göre çiftçiyle birlikte belirleyebiliyoruz. Bunların satışını yapıyoruz. Yeah. Artık tabii teknoloji her yeri sardığı için biz de teknolojik tarım kredileri de kullandırıyoruz. İşte dronlu ilaçlamalar olsun. İşte,
1: dronlu ilaçlama? Robotik,
2: evet. İşte robotik kodlamalı sulama sistemleri vesaire.
1: Hiç anlamadım hiçbir şey de yani en azından bilenler şey olmuştur. Peki Mustafa, nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Benim bugün önerim, ben böyle 35'li yaşları biraz geçmiş biri olarak çok geç keşfettiğim bir şeyi belki buradan birilerine ışık olur diye keşfetmelerini sağlamak adına bir önerim olacak. Öz saygı ve öz şefkatini insan çok geç fark ediyor. Yani bencilliğe kadar gitmeden sadece insanlar kendilerini de sevmeli. Kendilerine de şefkat duymalı, kendilerine de saygı duymalı. Ne bileyim, hayır demeyi bile bilmeli. Bunları bazen hayatında o kadar çok öğreniyor ya da keşfediyor ki biraz iş işten geçmiş oluyor. Ben bunları biraz geç öğrendim. Buradan tüm benden daha genç olan arkadaşlara tavsiyemdir. Yeri geldiği zaman hayır diyebilsinler.
1: Mustafa, ama bak, söylediğin her şey doğru olmakla beraber bu birinin söylemiyle geliştirilebilecek bir şey değil diye düşünüyorum. O yollardan
2: tabii
1: geçmek gerekiyor.
2: Evet,
1: üzülünecek, işte o manipülasyonlara maruz kalınacak, değersiz hissedilecek. Ondan sonra kıymetin bilinmeyecek ki bu kafaya gelesin. O yüzden hani bir musibet bin nasihatten iyidir hesabı. O yolların bir geçilmesi lazım galiba. Nereden bildiğimi sorma. Doğru söylüyorsun, ama büyük bir huzur değil mi artık bu kafaya gelebilmek? Artık çünkü kolay kolay hiçbir şey etkileyemiyor. Hani şeyden bahsediyorum, yani etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizden bahsediyorum. Eskiden daha çok tesiri olan durumlar şimdi aman Allah aşkına vız geliyor tırıs gidiyor gibi bir durum söz konusu hakikaten bu kafaya gelince.
2: Aynen öyle. İşte diyoruz ya Doğan Can... tecrübe hayatta öpüle öpüle öğrendiğimiz şeydir.
1: Kesinlikle. Beni çok öptüler Mustafa.
2: Seni de sayıştın.
1: Öpülmedi, yerim kalmadı. Bu sabah Doğan Can'daydı. Alo.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Sevgili Doğan Can, Şükran ben. Merhaba. Vallahi hiç bağlanacağımı düşünmeden bağlanıp şaşırdım.
1: Mukadderat be Şükran. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
3: Antalya'dan Side'den arıyorum.
1: Yanıyoruz değil mi? Çok sıcak orası.
3: Yanıyoruz. Şu an hava biraz kapalı ama gerçekten yanıyoruz.
1: Evet, peki nedir önerimiz, tavsiyemiz? Hadi bakalım.
3: Şöyle iki tane önerim var. Bomba öneri ama. Gerçekten bomba öneri.
1: Buyursunlar.
3: Birinci önerim, gezin, görün. Gezmekten kastım tüm dünyayı. Gerekirse Türkiye'yi gezin de görün. Ben turizmciyim bu arada.
1: Öyle desene.
3: Evet. Ya ben iş gereği geziyorum ama bireysel olarak da çok geziyorum satış pazarlama yaptığım için. Gezin göründeki sebebim ikinci maddede.
1: Bana müşteri lazım, para kazanmam gerekiyor.
3: Hayır. Hiç onunla alakası yok. Şöyle konuyu size anlatıyorum. İkinci sebebim şu. Önerim şu daha doğrusu. Şu istinat duvarından bir vazgeçsin. Bizim milliyetimizden özellikle bahsediyorum. Tabii tatil kültürü olan misafirden bahsetmiyorum. Hani şu Cem Yılmaz'ın anlattığı var ya, şu meşhur istinat duvarı, tabağımızı doldurduğumuz istinat duvarı var ya.
1: Açık büfedeki lüzumsuz
3: aynen,
1: tabak doluluğundan bahsediyorsun.
3: Aynen öyle. Doğan Can, bir kişi ne kadar yemek yiyebilir?
1: Bir şey söyleyeceğim ama ben ona bakıyorum hakikaten ya. Yeniyor yani, yiyorlar.
3: Yok yemiyor. geliyorlar. O kadar çok örnek var ki kendi grubumuzda paylaştığımız. İki masa var yan yana. Bir tanesi başka milliyetten, bir tanesi Türk. Abicim sanki savaşa gidiyoruz. Allah Allah, Allah ne verdiyse. Salatası, tatlısı, yemeği, pidesi, patates kızartması.
1: Evet, tatlıları ayrı ayrı ortaya ya, koyup salataları işte mezeleri hani, vesaire.
3: Evet evet, tatlıyı nasıl bir tabakla alıyor biliyor musunuz? Ana yemek tabağıyla alıyor.
1: Tabii daha ya, fazla alabilmek
3: için. Ve tüm tatlıları deneyecek. Yani buradaki amaç verdiğim parayı mı çıkarmak acaba? Tam olarak onu anlamıyorum ama.
1: Evet.
3: Öyle. İşte o sebepten birinci maddeyi öneriyorum. Para kazanmak tabii ki.
1: Ay bir şey söyleyeceğim elinden. Şükran.
3: Ama söyleyeyim.
1: Sana ne? Ya. hiç dedim mi yani bahane
3: bak,
1: diye?
3: Şöyle ki bu için satış pazarlama kısmındaysam gelir bütçesi bana bağlı. Şimdi gider şok olunca patron fazla gelir istiyor Doğancan. İşte bahane kısmı da burada bahane.
1: İşte o da bana, o da ondan da bana, bana ne yani.
3: İşte, ama öyle...
1: Yani ama bak şöyle, şimdi bu biraz alışkanlıklarla alakalı. Bahsettin mesela Avrupalı bir turistin uyduruyorum ya. Tabağına böyle iki tane ot, bir tane aynen. peynir koyup köşeye çekilmesiyle bizi bağdaştırman da çok sağlıklı olmayabilir şu sebeple. Onların zaten doğdukları günden itibaren baktığın zaman, ben de gittiğim zaman bir yerlerde özellikle kahvaltı noktasında o kadar yetersiz, o kadar aç dönüyorum ki. Çok belli başlı dünya mutfağında hani şeyler var yurt dışında. Ama bizdeki o çeşitlilikten dolayı bizim o yeme içme kültürümüz, alışkanlığımız aynı değil. Dolayısıyla evet belki israf oluyor bazen ama çoğunlukla o tepeleme israf. Doldurulan o tabaklar gerçekten yiyorlar yani. Bırak
3: kim yok evi. Doğan Can'cığım, istersen ben sana bugün içerisinde bile 10 tane resim gönderebilirim. Çoğu yenmiyor. İkincisi şöyle bir örnek vereyim. Örneğin Çinlilerden bahsedeyim size. Adamlar biliyorsunuz çok büyük kıtlıklardan çıkıp börtü böcek bile yemişler yani.
1: Hala yiyorlar. Kıtlıkta değiller, hala yiyorlar.
3: Hala yiyorlar ama işte ama o adamları bile ağırladığımda, adamlar az önce bahsettiğim gibi tabağında iki taneyle yiyip kalkıp bir daha alıyorlar. Biz nasıl bir kıtlıktan çıktık, nasıl bir yokluktan
1: Şükran,
3: çıktık.
1: Şükran sana bir şey söyleyeyim mi? Az bile yedik, sana kalmamış tasası. Hadi kalk git yeter.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ya belli ölçüde katılıyorum tabii ki ona. Ama yani günün sonunda insanların gözü de doysun istiyor. Bak şey var yani, herkes aynı şartlarda yetişmemiş. Herkes aynı imkanlara sahip değil. Dolayısıyla eğer böyle hani açık büfesi olan bir otele gittiğinde o zengin hissiyatını yaşamak isteyip kendini ödüllendiren bir insan gördüğünde de orada da hani tabii bir şey var. Hani sınır var tabii ki baktığımızda ama yani mutlu oluyor. Yemese bile hani israf tabii ki doğru değil de oteller de o zaman onun israf olmamasını sağlayacak. Uyduruyorum işte sokak hayvanlarına bir şekilde verebilecekleri yemekleri veriyorlardır diyor umuyorum. O yüzden yani o da öyle mutlu oluyor işte, ne yapalım aman.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: icat ediyor. Ve telefonu icat ettiği zaman yine çok ilginçtir. Normalde telefon açtığı zaman ahey ahey diye açılmasını istiyormuş kendisi, biliyor musun? Çok iyi. Çünkü ahey ve ahoy denizcilerin birbirlerine seslenmek için, birbirlerinin seslerini duyurmak için kullanmış oldukları bir ünlemdir.
1: Bunu Allah kullanır. Allah öyle tabii, mi? Tabii. Evet, yani bizim Güneydoğu'da da ahey ahey o değil mi işte ahey?
0: Evet o ahey ama tabii kullanım tarzları çok farklı. Sonra bu telefon Amerika'da çok yayılınca Edison telefonu fark ediyor. Ve Edison normalde birçok şeyi böyle değiştiren bir insandır. Yani her şeyin böyle mucidi gibi gözükür ama aslında her şeyi ondan önce icat etmişlerdir. Bu da biraz kafayı çalıştırdı.
1: Şey icat... gibi değil mi hocam? Ampul mesela Edison tarafından bulundu diyebilirdir ama aslında Tesla'nın temelini atmasıyla Tesla oldu.
0: Aynen ve Edison da bu telefonun icat edilmesini falan görünce bu sefer normalde telefonla konuşulduğu zaman hallo kelimesini kullanıyor. Hallo biliyorsun Almanca'da da Flemenkide de.
1: Merhaba.
0: Merhaba demek ve o halo alo'ya dönüşüyordu. Aslında hepimizin bilmiş olduğu o Alexander Graham Bell olsaydı eğer şu anki Güneydoğu Anadolu bölgesinde Urfa'da falan filan kullanılan o ahey kelimesi tüm dünya tarafından kullanılan bir telefonu açma edası olarak kullanılacaktı ama değişiyor o şekilde. Ve o Edison daha sonra Doğancan ilginç bir şekilde kameranın mucidi olan adamla anlaşıyor ve sanki kameranın mucidiymiş gibi davranıp bunun patentini alıyor. Ve hiç kimse bu adamdan izin almadan, buna parasını yatırmadan film çekemiyor. O zamanlarda tabii New York böyle film çekilme enstitüsünü kurulmuş olduğu yer. Ama Edison bunlardan o kadar büyük paralar istiyor ki bunlar da gizli saklı film çekmeye başlar. Ve daha sonrasında Edison dedektifler tutuyor bu adamlardan para alabilmek için. Ve adamlar da artık New York'u terk ediyorlar ve Edison'un kendini bulamayacağı Amerika'nın en diğer ucuna kadar gidiyorlar. Gittikleri yer tam Meksika sınır. Yani Meksika'yı görebiliyorsun gittikleri yerden. Evet. Hani buraya da adamlar gelse buradan kaçarız. Meksika'ya da hani bu adam bizi yakalamasın diye ve orada bir tane kiliseye denk geliyorlar. Meksikalıların zamanında yaptığı bir kilise. İşte Melekler Kilisesi diye ve orada güneş de çok fazla. Orada işte sıcaklık çok fazla ve film çekmeye çok uygun ortamlar var. Ve adamlar burada bir şehir kuruyorlar. Film çekmek üzerine bir şehir kurmaya başlıyorlar ve kimsenin olmadığı bu şehir zaman içerisinde işte oyuncular buraya yerleşiyor ve bir yandan zenginlerin yaşamış olduğu bir muhit haline geliyor. Ve bunu gören bir tane de emlakçı ben diyor burada büyük bir site yapıp satayım diyor ve sitenin adını da dağın tepesine yazıyor. Ve daha sonrasında
1: Hollywood.
0: Hollywood aslında Hollywood Land denen bir emlak şirketinin pazarlama şeyidir ve o land kelimesi daha yıllar içerisinde çürüyüp düştüğü için ampulleri de söndüğü için daha sonra Hollywood olarak kalıyor. Aslında Hollywood'un kelime anlamı hani bir ağaçtır. Yani root ağaç demek. Hollywood'de bir ağaç cinsi. İşte o ağacın olmuş olduğu orman içerisinde bir yaşam ister misiniz diye reklam yaparlar. Ve o şehirde meleklerin şehri anlamına gelen Los Angeles. Angel melek demek İngilizce'den. Yani aslında Los Angeles şehri Edison'dan kaçanların kurmuş olduğu bir şehirdir. Edison. Evet.
1: Hani şey gibi yani burası güvenli bir yer anlamında meleklerin şehri diye Los Angeles diye şey yapmışlar.
0: Aslında ilk gittikleri yerde bir kilise var. Yani ilk yerleştikleri anda bir kilisenin etrafında
1: yer. Bu Edison niye bu kadar deli deli iş yapmış yani, manyak mı, millete niye bela oluyor?
0: Zaten Doğancan bu Edison'un hayat hikayesi çok enteresandır. Bu küçükken okulda öğretmene bir kağıt veriyor buna. Bu kağıdı annesine veriyor. Annesi kağıdı ağlayarak okuyor, diyor ki oğlum diyor öğretmen senin çok zeki olduğunu ve senin bu okulda eğitecek böyle zeki öğretmen olmadığı için senin başka okula gitmen gerektiğini söylüyor. Tabii Edison bu çok böyle bir şey yapıyor, motivasyon olayı yapıyor ve büyüdükten sonra da ilginç bir şekilde annesinin bir mendil arasında saklamış olduğu mektubu buluyor. Mektupta şu yazıyor aslında: sizin oğlunuz gerizekalıdır, okulda bütün düzeni bozuyor, o yüzden onu bu okulda alın diyor.
1: Gördün mü? Ama çok bir şey değişmedi yani, hala günümüz anneleri çocukları benim oğlum benim kızım bilmem niye de geziyorlar ya, aynı hesap demek ki. Gerçekleri zaten saklamış onlar.
0: Evet, bütün
1: O zaman bu manyak da o zaman o notu bulduktan sonra mı kafayı kırıyor demek öyle ha diye böyle ondan bundan onun bunun icadını işte aslında mucidi başka olan insanların şeyinin üstüne konuyor. O nasıl oluyor? Tabii. Ben bu arada şeye baktım. Hangi yıllarda yaşamış diye. 1847'de doğup 1931 yılında ölmüş. Yani aslında tabii, 100 sene öncesi. Ben çok daha eski diye düşünüyordum niyeyse. 100 sene öncesinde yaşamış Edison.
0: Bunun sebebi şu: aslında bahsetmiş olduğumuz birçok bilimsel gelişmenin mucidinin hepsi Birinci Dünya Savaşı'nda kaybeden

0: tarafta yer alan ülkelerin insanlarıdır. Ve o Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerin insanları da savaştan sonra yaklaşık 15-20 sene boyunca ülkelerinden dışarı çıkamadılar ve büyük bir yıkıntı içerisinde kendilerini ve ülkelerini kurtarmaya çalıştılar. Ama Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkelerdeki insanlar ise çok büyük rahat içerisinde yaşayarak o kaybeden insanların bulmuş olduğu yeniliklerin tamamını kendileri yapmış gibi göstermeye başladılar. Yani tamamen bu Birinci Dünya Savaşı'nın bir sonucudur. Yani ki Tesla ile Edison olayı da yine bunun bir benzeri. Çünkü bir sırf bir Amerikalı Amerika Savaşı kazandı ve istediği her şeyi yapabiliyor duruma geldi. O yüzden birçok bilmiş olduğumuz buluşu aslında yapanlar farklı insanlardır. Ama tek ortak noktaları şudur. Tamamı Birinci Dünya Savaşı'nda kaybeden ülkelerin mensubu olan insanlar
1: ama
0: olduğu için.
1: Ama günün sonunda herhalde bu Thomas Edison'da çok öyle boş bir zırıltı değil yani. Yine bir şeyler biliyor ama şey yok, hak yok, hukuk yok anladığım kadarıyla. Bununla ilgili yani bir şeyler izlemişsin, değişik bir adam.
0: Tabii zekasının örneğini gösteriyor.
1: Öyle ama kötü hırsları var işte, o hırsına yenik düşmüş. Evet. Ay, görüyor musunuz programı? Resmen Thomas Edison dedikodusu yapıyoruz ya, inanılmaz. Hep kaynanadan, hep görümceden konuşulmaz. Doğru. Neyse, Allah toprağa haber verme ya Rabbim. Evet.
0: Öyle kardeşim, işte bugünkü konumuz Edison'du. Adam ama şey çok ilginç. Yani dediğim gibi telefonu bulan adamın karısının aslında sağ olması ve alo yerine aslında bugün ahey kullanabilirdik önce.
1: O da ne kadar halodan alo'ya dönmüş gerçi. Evet, evet, doğru, makul evet. Geliyor kulağım. Anladım. Peki hocam, çok teşekkür evet, ediyoruz. Bunlar da böyle zihnimizde yer etsin. Yarın öbür gün belki işimize yarar diyor.
0: Eyvallah.
1: Öpüyorum. Kardeş. Haftaya inşallah Allah'a bir kardeş. Maniniz olmazsa, geleniniz gideniz sizi rahat bırakırsa görüşürüz.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu katılımından Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sütlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: vardı. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Orkestra arkadaşlarım için de alkış.